0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Bu girmez gözüme, kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim.